guess you miss 100% of the shots you don't take. He's right. MJ 输了头丢9000多球以外，输了300多场比赛，还投丢26个关键球，但是谁变成神了？你猜？猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜